0: kırılma da iyi yok etsin. Benim ayını kal. Bilimle baba. Bilimle kalbi. Allah'a bozmama. Akanın burayı bile.
1: Vayın kımarlı. Karın. Karın kalma olay.
0: Baba o ne?
1: Evet. Ben de bol kazmakın canını sordum. Kalkın İstanbul vayın tipi kuduğu kullanmış. İki yaramaymış. İki mayı kalır.
0: Bilimle baba. Tavrını bir tanı da kadar anlatır.
1: Anladım, ne var ya?
0: İyi, madikane de var ya. Bilimle baba. Madikane karın kurdu ki. İyi, tamam dinki yaramaymış. Hadi. Hadi.
1: Ne var ya?
0: Ne var baba? Nereye sana götür?
1: Bana ne? Daha durup atayım, ne yapıp atayım.
0: Ben de malınlarla zırdılar. Nasıl nasıl gelip onlar? Niye namadın mı baba? Mahmud'u çıktın işte.
1: Bunları bağırmak için gavur arayasalarını Mahmud'u çıktılar.
0: İpun neden çelik oyunu Mahmud'u yana çıktılar.
1: Kasya bağırıcı bitmiyor orada.
0: Dönya arası ne oldu kaçırdı bana bana?
1: Ne oldu? Zahradı baba.
0: Niye dönmeni bana? Rast köyü bana.
1: Benim kalan maçlarını
0: maçı var mı yoksa?
1: Allah
0: kimi sevdi valla, bazen karınca tamam geliyor de, bunu nasıl böyle yapar? Baba! Doktor beni dedi yaptın. Ben kıyettim, kıyıyor bari. Bazen de tanıdasın.
2: Ne dedi baba?
0: Şöyle yavrına yazı var lan böyle, bir zaman da para yapınlar aydan da böyle, yazını seni
1: koyarlar. Ben bunu da mı var?
0: Ben bunu lazım diye çektim hadi.
2: Bazen anlamsın. İki
1: yıldır mı atıyor? Moğol Rubay.
2: Atelki dedi ki ben geçeyim. Ne atar kazan?
1: Ben burada oraya ayıdı sen.
0: İlgün sonra okay. Vatan mı böyle?
2: İki saat önce bu arada indi peki.
1: Ne ya? Ne var ya? Ne var ya? Var ya söyler mi var ya?
2: Nasıl?
1: Ne var ya? Ne var ya?
2: నన్ను మాత్రం కూడా లెక్క చేయకండి.